0: Düzülsettik ufak ay falan mıyım?
1: Yani iş. Ama tu veri kurnaz.
0: Neydes ilk?
1: O kuata yo? Kim agen o kaya ni dawan? Barakallahu fika. Hakima. Tandi kira kujuzwe tandi kira inshallah.
0: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.